0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere...

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini aç.

başım eğer incinmezsem her yanımda kocaman keder.

0: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
4: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: olalım.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır.
2: Hayır.
1: Hesap işletim ücreti sıfır.
2: Hayır.
1: Saklama ücreti sıfır.
2: Hayır.
1: Canlı veri ücreti sıfır.
2: Hayır.
1: Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.

WhatsApp kullanıyor musunuz? Kullanıyorsunuz. Birçok kişi kullanıyor. Hatta çok yüksek rakamlarda kullanan var. Bütün akıllı telefonlarda var neredeyse. Bununla ilgili bir haber var. WhatsApp yeni bir özellikle öncelikle Android kullanıcılarına bir hizmet sunmaya hazırlanıyormuş. Programı hiç açmadan, WhatsApp'a hiç dokunmadan telefonun ön görüntüsünde bir tuşa tıklayarak ya da başka bir şeye tıklayarak dilediğiniz kişiye WhatsApp üzerinden sesli mesaj gönderebilecek misiniz? Ben birincisi sesli mesaja karşıyım. Her yerde dinlenmiyor. Ama bunu da işte kolayını yaptılar. Üzerine tıklayınca bunu yazıya döküyor falan filan. Orayı geçtim. Bu tehlikeli. Bak. Şimdi sen daha uygulama içerisinde yanlış sesli mesaj atarken bunu mesela ne olacağını ben sana söyleyeyim. Sevgilisine göndereceği mesajı karısına gönderen. Bak. Öğretmeni hakkında dedikodu yaparken ne bileyim arkadaşına atacağı mesajı öğretmenine gönderen. Bak bunlar olacak. Ben bunu söyleyeyim sonra bu kardeşinize dua.

Sibirya'da bilim insanları 5500 yıllık veba varyantı tespit etmiş. En ölümcül veba varyantlarından bir tanesiymiş ve bu yeni keşfedilmiş. Oynamasak mı ya? Ha, yani o 5500 yıl önce birçok insanın ölümüne sebep olmuş şey günümüzde onu böyle lamların lamellerin içine koyup bir şey yap kalsa mı? Yapma, tamam merak ediyorsunuz, anlıyorum, bilim insanısınız, araştıracaksınız falan da bırakalım dursun. Bu şey gibi Büyük İskender'in mezarı bulunduğunda kıyamet kopacakmış. Aramayın. Eğer öyle bir şey varsa bulmak istip bulmasın kimse ya. Çok acayip değil mi? Bayağı laboratuvarda incelemişler ve çok kuvvetli bir veba salgınına yol açan virüs bulmuşlar. Hayırlı olsun.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
4: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer geçer Türkiye Q&B'ye geçer.
5: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Jolly ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Bir dönem bütün genç kızların hayalini süsleyen ve sonrasında onların tamamını hayal kırıklığına uğratan Ricky Martin 11 Temmuz'da İstanbul'da konser veriyormuş. Peki konserde kulisine ne istemiş olabilir? Mesela ünlü bir sanatçı ne istemiş olabilir? Düşünelim, egzotik bir meyve. Değil mi? Abartıyorum işte, süt banyosu. Abarttım yani, abarttım falan. Ne istemiş olabilir? Hemen söylüyorum. Kulisine oksijen kapsülüyle meditasyon alanı istemiş. Bak bunlar tamam. Bir de çamur banyosu. Dikkat edin, sizi süte kadar düşündürdüm ama çamuru düşünmediniz banyo halinde. Değişik değişik işler. İşte insan ünlü olunca bazı ritüelleri değişebiliyor. Çamur banyosu nedir ya? Sonra da duş. Ya niye çamurlandın o zaman?

Çin'den bir haber. Çin kuzeybatısındaki tarım havzasında bulunan Tun Çağı mezarlarında yapılan araştırma. Tun Çağı işte böyle 3300-4000 yıllık falan bir şey değil mi? Doğru mu biliyorum? Bakalım haberin detayına. Çin'de Ziyue mezarlarında bulunan 3600 yıl öncesini tarihlenen peynir kalıntılarının sırrı DNA analizleriyle çözülmüş. Yani onun peynir olduğunu ancak DNA ile çözebilirsin

onlar bunun tadına bakmadıysa aha yüzüme tükürüyor yani. Bilim insanları kefir benzeri bu peynirlerin ölen kişilere öbür dünyadaki yolculuklarda eşlik etmesi için mezarlara bırakıyor. Yolda giderken acıkmasın. Yani o zaman öyleydi herhalde. Ne bileyim peksimet meksimet yanına. Ama dediğim gibi peynir, kavun, karpuz bunlar daha güzel olabilirmiş yani. Birazcık yaratıcılık iyidir yani.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

haberler önünüze düşüyor mu bilmiyorum. Hintliler düğünler için, milyarder Hintliler Türkiye'yi tercih ediyorlar. Çok acayip, mesela 5 gün sürüyor düğün. Bir kocaman oteli kapatıyorlar Boğaz kenarında. Yenisi yapılmış. Kaşi ve Paradyum ma Shingani Chori Chori Hongori. Üç günlük bir düğün yapmışlar ve size bir şey söyleyeyim mi? Biz bununla eğleniyoruz falan filan ama ülkeye bir para giriyor, aklınız durur. Şimdi size söyleyeyim. Mesela benim hatırladığım 2019 yılında bir düğün var, Hintli düğünü. O da 5 gün sürmüştü. Kaç para harcamışlardı biliyor musunuz 2019 yılında? 50 milyon dolar. Çünkü kalabalık aileler bütün sülaleyi uçakla getiriyorlar. 5 gün düğün zaten. Hani ülkenin turizmine muazzam bir gelir oluyor bu. Kişi başı ortalama harcamaları 20 binle 30 bin dolar arasında oluyormuş. 20 bin 30 bin. Abi ne taktınız ki düğünde bu adam bu parayı harcıyor. Bak kafa gitti oralara hemen. Oo altınlar, evet. Evet. 5 gün düğünde o kadar altın.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm

gözümde girişimcilik girişimciliktir. Yani Elon Musk'ın da yaptığı girişimcilik ama şimdiki haberdeki kim yaptıysa aklına sağlık, onun da yaptığı girişimcilik. Birisi dünya çapında olabilir ama birisi ülkeye katkı veriyor mesela. İç ben size desem mesela şey desem, Kayseri'den dünyaya somon ihraç edeceğiz. Dersin ki dolandırıcı bu. Kayseri'den ne? Kayseri'de deniz mi var falan diye soruya girersiniz değil mi? Ama şöyle bir şey varmış. Kayseri'de Yamulo Barajı'nda Haziran ayı somon asadı ile birlikte günlük 100 tona yakın balık çıkışı gerçekleştirmeye başlanmış. İnanılmaz değil mi? Bu balıklar günlük 100 ton. 49 farklı ülkeye satılıyormuş. Ve ülkeye çok ciddi anlamda döviz girdisine sebep oluyormuş. İşte o başta anonsun başında dediğim o girişimcilik bu. Bakın nerelere satılıyormuş. %80'i Rusya'ya satılıyormuş ama Japonya, ki balık yani Japon dedince balık. İngiltere, bakın hep deniz ülkeleri bunlar. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Çin de dahil olmak üzere 49 ülkeye satılıyormuş. Vallahi kim düşündüyse hakikaten alkışı hak etmiş. Ya bu şey gibi, başta dedim ya hani Kayseri'de şey yapalım, hani balık satarız biz falan. Sen de dersin ki bana elimde çok güzel Boğaz Köprüsü var, satayım mı? Onun gibi karşılamamak lazım. Asıl işin içerisindeki o ışığı görüp o yatırımcı kafasını çalıştırmak lazım. Başta da dedim, kim düşündüyse helal olsun.

yakın zamanda biliyorsunuz dünyanın ilk trilyoneri oldu. Öyle öyle trilyoner değil, dolar. Yani ilk defa biri trilyona getirdi servetini ama merak etmişler ve sormuşlar. Ama yolda görsen 50 lira iste vermez. Vermez. Bunlar böyle. Bunlar nasıl zengin oluyor zannediyorsun? O geyik var ya. Adam böyle 50 milyon liralık arabasıyla yanındadır ya. Aha, al işte benimle aynı trafikte. Al. O kapı. Demişler ki nasıl sen değerlendiriyorsun bu servetini? Servetinin yalnızca yaklaşık %0.1'ini nakit ve benzeri likit araçlarda değerlendiriyormuş. Yani 0.1'ini hemen hesapladık mı? 1.3 katı. Siz hesaplarken ben diğerlerine bakayım. Kendi payını SpaceX yani bu uzaya giden ve ürettiği araçların hisselerinde değerlendiriyormuş. %38 oranında da pay sahibiymiş burada. Yani parayı nakitte tutmamak gerekiyor. Elon abi kadar zengin olmak istiyorsanız.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.
2: Ön dizimi kim böğürse manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

herkes her şeyi yiyecek diye bir şey yok ama yani özellikle veganları çok kafam almıyor. Bak söyleyeyim ama hani vejeteryanlık bir yere kadar ki ona da çok karşı duramam. Neyse kimseyi kızdırmayayım. Şimdi diyorsunuz ki veganlarla vejeteryanlar böyle bir süre sonra anlattıklarını anlıyorsunuz. O solukluk birazcık değil mi? Et tüketmemekten ya da hayvansal ürün tüketmemekten kaynaklı. Yani bu konuşulan bir şey. Bunun yerine ne koyabilirlermiş? Ya da biz eğer balık sevmiyorsak ne koyabilirmişiz? Tam da gözümüzün önünde duran bir bitki varmış meğer. Bilimsel adı Portuloca olereca. Bunu manavdan böyle isterseniz döver. Diyeceksiniz ki manav abi semizotun var mı? Bu o demekmiş çünkü. Balık tüketmeyenler ve veganlar için yüksek miktarda alfor bir şeylik asit barından güçlü bir alternatif olduğu bildirilmiş. Yani içinde çok yüksek miktarda omega 3 varmış. Eğer vegan besleniyorsanız ya da vejeteryan bunu biliyorsunuzdur ama balık sevmeyenler için de oradan alacağınız omega 3'ü semizotunda bulabilirmişsiniz.

0: insanlar ciltleri konusunda çok hassaslar ve hani böyle güneşe çıkmadan önce 4 kat sürerler o güneş korumasını, ya da hassaslar derken bunu diğer anlamda da söyleyebiliriz. Hemen o güneşe çıkayım da fedon gibi olayım, değil mi? Ve kayış gibi siyaha döneyim diyenler var. Onlar da yanmak için kremler sürüyorlar falan filan. Ama istemeden yandınız, bunu kimyasallara şey yapmadan, başvurmadan nasıl temizlersinizin yollarını açıklamışlar. Temizlemezsen acınızı alıp daha onarılır bir hale getirmek için jet hızıyla onaran 4 doğal yöntem diye bir haber yakaladım. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela neymiş biliyor musunuz? Aloe vera yöntemi varmış. Bu evde de çok kolay büyüyen, böyle kırınca krem gibi oluyor ya, kremlerinde birçoğunun kullandığı şey o. Onu kullanabilir misiniz? Çok yüksek seviyede bir şey var. Nem olduğu için içerisinde acınızı alırmış. Çok gülerdik ama açıklamışlar. Soğuk yoğurt diyorlar. Abi ya, donunca çok kötü oluyor ya. Biyolojik bir sebep var bunun altında, mantıklı diyorlar. Laktik asit ve probiyotikler cildin bariyerini onarmaya yardımcı oluyormuş. Başka ne varmış? Salatalık maskesi yapabilir misiniz yüzünüze? Bir de demlenmiş soğuk yeşil çayı içmiyorsunuz. Cildinizi bununla böyle pamukla yumuşatıyorsunuz ki güneşten yanan yerlerinizin acısı azalsın diye. Çözemiyorsunuz, sonra krem yine çare oluyor gibi geliyor bana.
1: Yine bile bile sana koşuyor, adın eğer uçurumsa.

0: Yedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Yerinde dur, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
7: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

kolay para eğer kanunlar çerçevesinde olursanız kazanıldığında muazzam bir şey. Yani 1.3 trilyon doları olan Elon Musk'a da desem şurada abi 3.5 milyon dolar var. Önce der ki avukatlarına sorar işte arkadaşlar bu parayı alırsak bir şey olur mu diye. Onlar da olmaz derse o bile mutlu olur. Bakın şimdi bu örneği Fransa'dan vereceğim. Fransa'nın güneybatısındaki bir kır evinde yapılan rutin incelemede bir tablonun arkasına gizli bölmede 1000 yıl aşkın tarihi kapsayan devasa altın sikke koleksiyonu keşfedilmiş. Bak düşünsene dededen kalma ev, hiç haberin yok. Tabloyu bir kaldırıyorsun bir sürü sikke var içerisinde. Hoppa! Bahsettiğim yöntem bu zaten, öyle suç işlemek falan değil. Sahibinin ölümünün ardından ortaya çıkarılan bu benzersiz hazine düzenlenen açık arttırmada uzmanların beklentilerini aşarak 3,5 milyon dolara satılmış. Bak hep söylüyorum, insanın şansı arkasından koşturacak. Döndüğünde göreceksin ki şansın arkanda, zaten o sana yeter.

0: Tolga Gündüz'le O İş Bende sona erdi.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yatırım odaklı podcast'te bu hafta.
2: Şöyle şeyler de yaşanıyor galiba. Yani hızlı ve yalnızlıktan bahsediyorum. Mesela bir fon aldı ya da satacak. O an için elimizde olduğu için yani şu elimizde. Hatta belki yatmadan uyumadan önce uyanır uyanmaz aklına bir şey geliyor. Normalde eskiden olduğu gibi şubeye gitmek veya bir kuruma gitmek yerine yattığın yerden, oturduğun yerden yaptığın için arkadaşlarım şöyle şikayetlerde bulunmuşlardı bana. Fon almıştım, işte baktım piyasa düşüyor, o an için gördüm. O an aklıma geldi, bozdum. Halbuki o saniyelik düşmüş %2, örnek veriyorum, hisse fonda diyelim. Örnek olarak söylüyorum. Satıyor fakat günün sonunda borsa %4 kapatıyor. Mesela bunun pişmanlığını da yaşayanlar çok. O yüzden dedim size, çok hızlı kararlar alıyorlar. Bundan kaçınmanın yolu var mı peki?
3: Var. Aslına bakarsanız yine psikoloji biliminin sınırlarına gireceğiz. Hani alışverişte de söylenir ya, alışveriş kararını vermeden önce bir dur.
2: Düşün. Açken markete gitme gibi bir şey
3: gibi.
2: Mi?
3: Gibi. Nefes al, 20'ye kadar say. Benim bu ayakkabıya ihtiyacım var mı? Yani aslında finansal kararlarda da...
2: Yani telefon çok kolaylık sağladığı için söylüyorum.
3: Ama aynı zamanda çok büyük tuzak da sağlıyor. Verdiğiniz örnek çok isabetli. Ben daha farklı örnekler vereyim. Sizinki çok masum kaldı. Mesela

0: da var. Sakıncalı bölümleri de var. Mesela bir anda sosyal medya uygulamanızda bir kampanya görüyorsunuz. Bu akşam bitiyor.
1: Hı hı.
0: Aldın.
1: Evet.
0: Ve hemen parayı gönderim, o kampanyadan faydalanmak, o indirimi kaçırmamak güdüsüyle para gönderiyoruz. Para gitti. Nereye evet. gitti?
2: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
7: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
8: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 13. ETS ile Yeni Saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm...

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıl.

0: saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
2: Hafta sonunun en iyi hitleri Türkiye'nin en süper frekansı Süper FM'de buluşuyor. Süper 20 başlıyor. Mikrofon başında ben Bahri Fedai. Yepyeni bir listeyle daha sizlerle birlikteyiz. Açılışı Türkçe rap sahnesinin yükselen yıldızlarından Barış Anaç, yani bilinen mahlasıyla Poezi ile yapıyoruz. Son döneme damga vuran büyük şarkısı Uyuyamadın Değil Mi? 6 haftalık Süper 20 yarışında artık son basamaklara geldi ve bu hafta 20 numarada geri sayımı başlatıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

hayattaki heyecan dolu yolculuğunda 20 numarada Poise ile başladık ve uyuyamadın değil mi artık geride kalıyor. Süper FM'desiniz, radyosunu yeni açan ve aramıza yeni katılan.

Süper 20'de ardı ardına iki Semih Cenk şarkısıyla geri sayım hız kazanıyor. Geçmişin o köklü arabesk ruhunu modern prodüksiyon kalıplarıyla bir araya getiren Vur Beni, hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor. Günümüz sounduyla yeniden hayat bulan bu etkileyici yorum Süper 20'nin 18 numarası.

Son dönemin en çok konuşulan yorumlarından biriyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi akustik tınıların o pürüzsüz ve sakin dünyasına teslim olma zamanı. Duru vokal rengiyle Türkçe pop'un en sevilen isimlerinden biri olan Simge, kalpsiz bir serseriyle listemizdeki yolculuğunu büyük bir kararlılıkla sürdürüyor. Ruhunuzu dinlendirecek akustik gitarların ve sakin tınıların öne çıktığı bu şahane slow performans bu hafta Süper 20'de 17. sırada.

Türkiye'nin en süper hafta sonu listesinde yolculuk devam ediyor. Süper 20'de sırada duygusu ağır basan bir şarkı var. Sokağın sesini ve kelimelerin o çarpıcı gücünü şarkılarında çok iyi kullanan Ahiyan sahnede. Türkçe rap stiline kattığı sıcak gitar dokunuşlarıyla ezber bozan şarkısı Rüya Gibiydin'le bu hafta bir basamak geriledi ve Süper 20'de 16. sırada yer

En çok dinlenen şarkıları Süper FM'de peş peşe akarken Süper 20'de şimdi biraz daha derine iniyoruz. Kendine has dik duruşu ve sokağın nabzını tutan sert sözleriyle her zaman farkını ortaya koyan usta isim APO sırayı alıyor. Yeraltı adlı dizide ilk defa duyduğumuz ve diziden adını alan şarkısı Yeraltı, sarsılmaz müzikal istikrarıyla bu hafta Süper 20 listemizin 15. basamağında gücünü koruyor.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonlarının en çok takip edilen müzik listesi Süper 20'de en sevilenlerle güne eşlik ediyoruz. Elektronik öğeleri puslu elektro gitarlarla harmanlayarak kendilerine çok karakteristik bir kulvar açan Manifest ekibi karşımızda. Konser alanlarındaki o yüksek ve hırçın enerjiyi doğrudan radyomuza taşıyan Daha İyi şarkısı hafta sonu keyfinize ortak olmak üzere listemizin 14. basamağında.

En heyecan verici ilk ve tek yeni girişi sırayı alıyor. Kısa süre önce müzikseverlerle buluşturduğu kariyerinin 3. stüdyo albümü Kayıp Persona ile büyük ses getiren Blok 3. Albümdeki Kayıp Kalp adını verdiği yepyeni hitiyle listemize fırtına gibi bir giriş yapıyor. Sanatçının o filtresiz, dürüst ve samimi anlatım tarzını yansıtan bu taze şarkı doğrudan 13 numaradan Süper 20'ye merhaba diyor.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süper radyosu Süper FM'de Süper 20'nin en güçlü kadın vokallerinden biriyle devam ediyoruz. Şimdi sahne Derya Uluğ'un. Son teklisi Hani ile bu haftada 12 numaradaki yerini koruyan Derya Uluğ listedeki o sağlam duruşunu başarıyla sürdürüyor. Son

0: Hafta sonu ritmini yakalayanlar Süper FM'de kalıyor. Süper 20'de İlko'nun kapısına geldik. Emre Fel ve Funk Takıl bir güldünle iki farklı tarzı aynı noktada buluşturmayı başaran işlerden biriyle sırayı alıyor. İlk 10 öncesi son virajda 11 numaradayız.
1: Ön bizim için böğürme manalı ve bundur arkadaşlar. Uyumayın.

Artık ilk onun içindeyiz. Öncesinde kısa bir hatırlatmam olacak. Karnaval'ın web sitesi ve mobil uygulamasıyla dilediğiniz an, dilediğiniz yerde müziğe ulaşmak çok kolay. Uygulamayı telefonunuza ya da tabletinize ücretsiz indirerek radyolarımızı, özenle hazırlanmış podcastleri ve en özel playlistleri anında dinleyebilirsiniz. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteğiyle araçta da kaliteli müzik keyfi Karnaval'la hep yanınızda. Bu arada Karnaval'da benim hazırlayıp sunduğum harika bir podcast serisi var. Sesli Harfler, bu hafta tarihin en merak edilen icatlarından biri olan yüksek topuklu ayakkabıların doğuşunu ve o sıra dışı hikayesini konuşuyoruz. Bunun gibi geçmişe ışık tutan daha birçok konu seri de mevcut. İcatların dünyasına meraklı olan herkesi Sesli Harfler'e bekliyorum. Ve şimdi Süper 20 geri sayımına kaldığımız yerden devam edelim. Pop müziğin sınırlarını zorlayan o harika renkleri ve şiirsel dünyasıyla Mabel Matiz. Dağılıyorum olaysızla, ilk onun kapısını bu hafta 10 numaradan...

Süper 20'de geri sayım her basamakta daha iddialı, daha hareketli bir hal alıyor. Geleneksel ezgileri modern pop elektronik altyapılarla harmanlama konusunda harika bir vizyon sunan Elif Buse Doğan karşımızda. Güçlü yorumu ve kıpır kıpır ritmiyle dinleyeni anında yakalayan son teklisi Yangın Yeri bu hafta büyük bir başarıyla ilk onun içerisine tırmanıyor ve 9 numaraya yerleşiyor.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süper radyosunda adrenalin her basamakta tavan yapmaya devam ediyor. Söz yazarlığındaki bilgeliğini ve hayata dair o samimi içten bakış açısını ilmek ilmek müziğine işleyen usta isim APO yine mikrofonda. Kalplerin en derin yerine dokunan, bizi derin düşüncelere sevk eden o kalıcı ve etkileyici başyapıt Ömrüm bu hafta listenin 8. basamağında kalitesini konuşturuyor. Öyle bir ağırlık var benim.

müzikle buluşmak ve tüm yorgunluğu geride bırakmak isteyenler için en süper şarkılarımızla sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Yapay zeka teknolojisini kırılmış kalbin o en saf, en insani haykırışıyla buluşturan Mehmet Acıoğlu imzalı İhtiyacım Var sahnede. Haftalardır zirve ortaklığını elden bırakmayan bu ezber bozan proje, bu hafta liderlik koltuğundan 5 basamak gerileyerek 7 numarada güçlü şekilde yol

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de müziğin en sevilenleri güne eşlik ediyor. Süper 20'de şimdi sırada sosyal medyada büyük bir akıma dönüşen ve dijital platformlarda dinlenme rekorları kıran o dev hit var. Serkan Nişancı'nın kariyerinde çok önemli bir dönüm noktası olan akılda kalıcı melodisi ve içten sözleriyle dikkat çeken şarkısı Eller Üzer bu hafta Süper 20'de 6 numarada yükseliyor.

Herkese keyif dolu bir hafta sonu diliyoruz. Süper 20 şarkılarıyla zirve yolculuğunda bir numaraya doğru heyecanla ilerlediğimiz şu dakikalarda sırayı kendine has vokal rengi ve dürüst söz yazarlığıyla alternatif popun en dikkat çeken isimlerinden Mela Bedel alıyor. Listemize geçtiğimiz hafta hızlı bir giriş yapan ve Mustafa Sandal'ın o klasikleşmiş parçasına yepyeni bir soluk getiren Mela, iki tas çorbayla bu hafta büyük bir başarıyla ilk beşin açılışını yapıyor.

Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor. Hafta sonunun tadını çıkardığınız bu güzel günde Süper FM'de en sevdiğiniz şarkılarla keyfinize keyif katmaya devam ediyoruz. Ankara'nın o samimi, biraz puslu ve tamamen alternatif rüzgarını tüm Türkiye'ye hissettiren Ankara Ekos sırayı alıyor. Canlı performanslarındaki enstrüman hakimiyeti ve saf duygusuyla dijital dünyada yakaladığı o büyük ivmeyi Süper 20'ye taşıyan grup bu hafta yerini korudu ve

Hafta sonunun ritmini belirleyen Süper 20 en sevilen şarkılarla ve büyük bir heyecanla devam ediyor. Yapay zekanın sanatsal imkanlarını en üst perdeden gözler önüne seren Mebrure var sırada. Değilim şarkısının yarattığı etki, dinleyende kurduğu bağ ve sosyal medyada oluşturduğu o dev dalga onu bambaşka bir yere taşıdı. Kısa sürede yayılan bu enerji parçayı zirve yarışının en güçlü adaylarından biri haline getirdi. Bu hafta Süper 20'de 3 numarada Mebrure iddia

0: Duyuyorsun.
1: Süper FM'de Süper 20'nin final durağına geldik. Haftanın zirvesini açıklamadan önce geride kalan şarkıları bir kez daha hatırlayalım.

0: numara.
1: Kara dönmedin, geri bu ev yalnız beni sevmedi. Gündüzlerin neyse tamam, geceleri hep yandın yeri.
0: 8 numara. Yavur

Türkiye'nin en çok takip edilen müzik listesi Süper 20'nin tam zirvesindeyiz. Modern ve yenilikçi sound'un iddialı ekibi Manifest'le Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan'ı bir araya getiren Hileli, bu hafta liderlik koltuğunun tek ve hak edilmiş sahibi. Enerjisi, tarzı ve etkileyici sözleriyle bu şarkı Süper 20'nin yine zirvesinde. Süper 20'nin bir numarasıyla sizlere veda ediyoruz. Eşlik eden herkese teşekkürler. Mikrofon başında ben Bahri Fedai. Haftaya yepyeni bir listeyle yine aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: sıkışalım, hangimiz fotoğraf...
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile Yeni Saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

arkadaşlar. Dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.